0: Düzenci.
1: Düzenci.
0: Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci. Düzenci.

0: Düzenlensek efendim.
1: Arkadaşlar soru dönüşte kalsayım.
0: Demin sana da